0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Bate Gucci da Prada, da Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada,

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Let me talk to you.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey. Frankie,

0: Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
1: Tatil Budur hissi.
2: Prada, Gucci, La Prada, La Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci.

0: bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
0: Metro FM Limit

Hayatının en güzel tadı bugün de Metro FM. Metro FM. Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: içinde drinks at. TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Fırsatla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
5: Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 8.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: İstanbul. Always metro. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever metro.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Sabah sporunu Metro FM'le yapmak daha güzel bir sabah olamaz. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz Metro.

0: Easy on the beat.
1: Really know this here for the city, nigga. Cold chains, plain James, and all that good stuff, man.
2: Bu programda
3: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Saat 9.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
8: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.

0: dinlenmeyi.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Bravo Vodafone.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin bir kez daha hatırlayalım. 5 numarada Trap Mafia House, Mafia Style. Mafia Style, no blood, diamond life, too tough, fast lane, that's enough. Metro FM Top 40'ın 4 numarası Andre Toronto, Caravan. Metro FM Top 40'ta 3 numara Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Metro FM Top 40'ta 2 numarada Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion.
2: En çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de. Tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Ve bu haftanın bir numarası bir kez daha The Second Voice. Let Me Be.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Rocket Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: It's his hit music. Metro
1: FM. Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: PSM Love Summer by %100 müzik başlıyor. Uluslararası sahnenin en özgün isimlerinden Jameson 6 Haziran'da Zorlu PSM %100 stüdyoda. Kendine has sound'u, güçlü canlı performansları ve bağımsız müzik sahnesine yön veren yaklaşımıyla unutulmaz bir geceye hazır olun. Jameson, biletler Passo'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik. Dinamik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Yes, yes. Let's go.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow. Spaghetti's. Reklamlar.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbirine ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele. Tamam,
1: rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında. Metro FM hesabı.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey. Metro FM.

Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR.

Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Başkanı Ayşen Samanpur.
1: Heyecan falan böyle herkes onu dinliyor ama hayır, o kadar kolaydı.
2: Hayır hayır hayır. Hatta en son Wisdom Lab diye çok güzel bir çalışma yaptık.
1: Evet.
2: Wisdom Lab'da ilk söylediğim şey tutku bir yere kadar. Şart ama yeterli asla değil. Çok güzel söyledin. Tutku işin başlangıcı için şart. Kesinlikle yeterli değil. Çok tutkulu insanlar var. Hayal ederek ölüyorlar veya hiç projelendirmiyorlar.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Vodafone.
1: Reklamlar.
2: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Metro.

0: Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 13.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Metro FM hesabınıza

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Rock that Gucci the Prada, that Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I rock that Gucci the Prada.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: MetroFM.

Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Right, left, go.
1: Bertiz.
2: Reklamlar.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
4: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin bir kez daha hatırlayalım. 5 numarada Trap Mafia House, Mafia Style.
5: Mafia Style, no blood, coming like too tough, fast lane, that's enough.
4: Metro FM Top 40'ın 4 numarası Andre Toronto, Caravan. Metro FM Top 40'ta 3 numara Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Metro FM Top 40'ta 2 numarada Bieber Ressa featuring Faithless, New Religion.
3: En çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
4: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de. Tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Ve bu haftanın bir numarası bir kez daha The Second Voice. Let Me Be.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online başlıyor.

0: Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Metro Online'a hoş geldiniz. Ben Cengiz. Bizi bekleyen 3 saat boyunca harika şarkılar çalacağım sizlere. Onlardan ilkiyle Gini Vokali, Tame Impala radyonuzdaydı. Dracula ile açılışı yaptık. Harika bir salı gününün ikinci bölümünden sonuna doğru yolculuğumuza başladık. Hepinize keyifli saatler, iyi eğlenceler. Metro FM'de Ray, Raise My Husband.
1: Limitsiz.

0: bravo Vodafone. Reklamlar.
1: Elektronik müziğin efsane ismi Mobi, 29 Haziran'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Go ile başlayan kariyeri, milyonlarca albüm satışı ve unutulmaz performanslarla devam ediyor. PSM Love Summer by %100 müzik kapsamında Mobi'nin dünyasına canlı bir yolculuk sizi bekliyor. Biletler Passo'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: playlistlerinizi yeni şarkılar arıyorsanız alın size yepyeni bir inler şarkısı. Matoma ile beraber Dream Out Loud buradaydı. Nasıl buldunuz, ne düşünüyorsunuz şarkı hakkında? Oylarla, yorumlarla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Hem beni takip edebilir, yepyeni şarkıları benimle keşfedebilirsiniz. Hem de story bölümünden şarkı için oyunu hemen bana ulaştırabilirsiniz. Hemen şimdi.
1: Enerji, dinamik, limit.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz. Bring the action.

Now rocking. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: That just rolled them all.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

Ülkemizde en çok sevilen isimlerden biri Sean Paul ve onun en güzel şarkılarından biri She Doesn't Mind gününüze renk attı. Metro Online'de Cengiz Radyonuz'da bu harika şarkıları ben sizler için çalıyorum. Gün içerisinde defalarca duyuyorsunuz ama bir kez de Zafer Türk'ün isteği olarak duyun. Metro FM TR Instagram adresinden bize ulaştırdı. BB Rexha Faithless New Religion. Zafer senin için radyonda.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 15.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: günün ikinci bölümünden sona doğru gidiyoruz. Son günlerde Metro FM'de karşınıza en çok çıkan şarkılardan biri oldu ve bu yılın en başarılı hitleri arasına gireceği garanti gözüküyor. Anima ve Bad Angel'la 15'e adım attık. Keyifler yerinde en iyi müzik radyomuzda ve alanan bir tanesiyle Bad Bunny ortalığı ayağa kaldırmaya geliyor. Tit ve Priyanto'yla Metro Online devam ediyor.
1: Limitsiz.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
0: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: DJ'nizin salla Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de günün hiti.

Metro FM'nin yeni İnna şarkısı İnna hayranlarını sevindirecek diye düşünüyorum. Matoma ile beraber geldi. Dream adlı alt oylarınızı, yorumlarınızı bekliyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Yusuf adresinde beni ve şarkıyı bulabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz. Metro FM.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende dep var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sende? Hiperaktivite.
2: Fıkır fıkırım şu an.
3: Her şeyi oynarım.
2: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız. Lan o hiperaktivite
1: değil. Ben nereden diyorum?
2: Zillisin sen.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Metro FM.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

yine yallah dedik, hemen arkasına günün şanslı isimlerinden Buğra Çalınbay'ın favorisini ekliyoruz. Lucas and Frank versiyonuyla Amy Winehouse'u bir kez daha anıyoruz. Back to Black radyonuzda.

0: pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Her nerede olursanız olun Metro FM dünyasında müthiş güzel şarkılar hayatınızı keyiflendirmeye devam ediyor. The Second Voice da yeni saatin açılışında böyle yaptı. Let Me Be ile karşıladım sizleri. Bizi bekleyen bir 60 dakika var. Yine müthiş şarkılar var. Enerji, moral, motivasyon hepsini zirveye çıkaracak. İşte onlardan bir tanesi Meta Boy ve Yalla Dinleme Zamanı.
1: Limitsiz.

Metro Online'da ben Cengiz. Bu harika Metro FM şarkılarını çalıyorum sizler için saat 14'ten bu yana. Günün son şanslı ismi de bu arada belli oldu. Metro FM TR Instagram adresinden isteklerinizi bana gönderdiniz. Tayfur Bahçe'de saatin şanslı ismi David Guetta, Bibi Rexha, Say My Name senin için favori radyo istasyonu.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik.
0: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Vodafone. Reklamlar.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın.
2: Limitsiz hit müzikle.
1: Hafta içi her gün 17-19 arası. Eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
3: Around the world with Arkın.
4: Let's go, go, go, go,
1: go. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
3: Around the world.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 17.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
8: Metro FM.
7: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the world.
7: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
8: Let's go.
7: Hadi başlayalım.

Rise Up radyonuzaydı. Biz moralimizi, enerjimizi ne kadar yükseltebilirsek dayanıklılığımız da o kadar gelişir. Bu sadece immün sistem yani bağışıklık sistemi açısından değil, moral açısından da geçerli. Dünya ya da memleket gündeminden etkilenmemek mümkün olmasa da etkiyi en azından azaltabilecek tek şey enerjimizi yükseltmek. Salı akşamı saat 17'yi geçti, bayram arifesinde tatil akşamüstü. Yarınki bayrama son hazırlıklarla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de. Ben Arkın'la radyonuzda. 19'a dek sizin için özel seçtiğim şarkılarla dünyayı dolaşıyoruz. Bayrama girerken yapılan planlar her zaman tutmayabilir. Örneğin birdenbire okuduğunuz, mezun olduğunuz üniversite ortadan kaybolabilir. Tam da bu duruma uygun bir 99 model remixle Amerika Dans Lisesi'nde bir single'larda 4 numaraya kadar çıkan 2000 Grammy'lerinde en iyi kadın R&B vokal ödülünün sahibi. Metro FM'de Whitney Houston ve unutulmaz hit It's Not Right But It's Okay.

Adele parçası Hello'dan bu yana İngiltere'de bir numaraya ulaşan ilk solo kadın single'ı. Dua Lipa'nın ilk albümünden. Üç kız dayanışmasının klibiyle ikonlaşan 2017 tarihli New Rules radyomuzdaydı. Around the World'desiniz, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'i. Dijital ses kalitesiyle dinlemek için Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval'ın ücretsiz uygulamasını indirmeniz yeterli. Radyonun nostaljisi ayrı. Kesinlikle katılıyorum ama kuralları siz koyun. Kendi kurallarını koyan ve en önemlisi bunlara uyan biri olmak için önce ne istediğinizi bileceksiniz. 1993'e geri dönelim. İsveçli Bregan kardeşler. Happy Nation albümünden. 3 hafta İngiltere 1 numarasında ve Amerika'da 2 numarada kalan All That She Wants'la radyonuzda. Around the World'de Ace of

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Yes, yes. Let's go.

0: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz Metro FM.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz. Bring the action.

Gerçek bir fütürist ve teknoloji yatırımcısına dönüşen Will.i.am prodüksiyonuyla, Britney Spears vokalleri, Lazy J parçası Float My Boat sample ile 2013 tarihli Will Power albümünden çıkan, İngiltere 2 numarasına ulaşan parça Scream and Shout radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de, Metro FM'de. Saat 19'a dek mikrofonda ben Arkın. Bağırmadan derdini anlatamayan biri varsa, dilini bilmediği bir ülkenin nostaljisini taşıyan başkaları da var. Avustralyalı ikili Yolanda B. Cool ve D-Cup. Renato Carosone'nin 56 model Tuvo Fa L'Americano'sundan sample alıp 7 Avrupa ülkesinde bir numaraya çıktığında 2010 yazı bir swing house klasiğiyle sallandı. Limitsiz hit müzik Metro FM'de. We No Speak Americano.

akşamın yapay zeka kıvrında funk yorumuyla Raising Hell albümünden. Run DMC'nin Aerosmith'le rap rock duvarını yıkan parçası. 1975 orijinali hip hop'la çarpışınca oluşan füzyon Amerika'da 1986 yılında 4 numaraya kadar çıkmıştı. Yeniden hayal edilen bambaşka tarzıyla Walk This Way Around the World'deydi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de CeeLo Green, Busta Rhymes ve Sir Mix-a-Lot'ın birlikte yazdığı ve Nicole Scherzinger vokaliyle 2005'te yeniden hayat bulan, İngiltere 1 ve Amerika 2 numarasına kadar çıkan ilk Pussycat Dolls single'ı. Don't Jam Metro FM'de.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: That just rolled them all.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: öğrencisiyle.
1: Reklamlar.
2: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

olmaktansa olduğu yerde kalan biri için yeterince güçlü olmak gerçekten en önemli koşul. Autotune'un ana akımda yer almasını sağlayan ve ilk kullananlardan biri Cher imzasıyla 1998 tarihli Believe albümünün ikinci single. Amerika dans listesinin bir numarası, Metro FM'de gerçek bir klasik. Strong Enough. Limitsiz hit müzik radyonuzda.

0: mesajı. Reklamlar.
1: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: This is Radio Freedom.

0: ladies and gentlemen, the KLM have now left the building.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 18.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Around the world.
8: Devam ediyoruz.

Etiyopya asıllı Kanadalı Abel Tesfaye'nin 2019 After Hours albümünden çıkan ilk single'ı. 4 hafta Amerika 1 numarasına kalan 2021'de Chubby Checker'ın The Twist'ini devirip Amerika Single'lar listesinde tüm zamanların 1 numara şarkısı seçilen ve Billboard Hot 100 Single'lar listesinde 90 hafta kalarak solo sanatçı rekorunu kıran Blinding Lights radyonuzdaydı. Millennium'a girerken piyasaya çıkan Discovery albümünden Daft Punk'ın French House tarihine yazdı. İngiltere 2 numarasına kadar çıkan parça One More Time. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Ben Arkın'la Around the World.

Miles ve Blackpink üyesi Rose, 2024 Ekim'de yayınladıkları Kore içki oyunu Apartman'dan ilham alan şarkı. Amerika Single'lar Listesi ilk 10'una giren ilk K-pop kadın solo single'ı Apt'ı radyomuzdaydı. Her apartman dairesi dilerseniz küçük bir krallığa dönüşebilir. 1999'da piyasaya çıkan When Do Project parçasındaki gibi. Gayle Addison vokali ve Freud'un "Ego kendi evinin efendisi değildir" sözüne selamla. 27 Kasım'da İngiltere bir numarasına çıkan Deep House anıtı. Limitsiz Hit Müzik, Metro FM'de

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi. Metro
2: FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

Madonna'nın ilk albümünün ilk single'ı. İngiltere'nin 6 numarasına kadar çıkan ve Madonna kariyerini başlatan parça. Holiday radyonuzdaydı. Tatil için, bayram için. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de. Bayram tatilindeki Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. Bayramda tatile çıkanlara dönüş yolu için dileğim bu şarkı olsun. 28 Temmuz 2023'te 1968 sonrası Amerika Single'lar Listesi'ne giren ilk Afrika şarkısı. 2024 Grammy ödüllerinde en iyi Afrika müzik performans kategorisinin ilk kazananı. Güney Afrikalı ama piyano pop füzyonu. Limitsiz hit müzik Tyla ile Metro FM'de. Dileğim de aynen şudur. Yollar su gibi aksın. Water.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.
3: Ne ister ister ol.
4: Astro. No.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: ol. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

2000 tarihi. No Strings Attached albümünden çıkan ilk single, Amerika'nın 4 İngiltere'nin 3 numarasına kadar yükselen ama 2000'lerde doğan, 20'lerindeki gençlerin 2024'te gösterime giren Deadpool & Wolverine açılış koreografisiyle tanıdığı NSYNC parçası. Bye Bye Bye radyomuzdaydı. Bugün 26 Mayıs'ta doğan iki isme selam gönderirken doğum günü kutlayan herkese tebrikler. Bir gecede 5 Grammy kazanarak tek gecede en çok Grammy alan kadın rekorunun sahibi Lauryn Hill bugün artık 51 yaşında ve asıl şaşkınlık yaratansa antrenmanlarıyla 30'larındakileri kıskandıran Lenny Kravitz. Kendisi bugün 62 yaşına basıyor. Şimdi bu adamın yaşlanmaya pek niyeti olmadığını söylesem öylesine geçip gider. Peki bu da tesadüf mü? İyi dinleyin. Bakın bugün Bram Stoker'ın 1897 tarihinde yazdığı vampir romanı Dracula'nın yıl dönümü. Lenny'nin bugün doğması tesadüf olabilir mi? Hiç sanmıyorum. Tame Impala, Jenny vokalleriyle limitsiz hit müzik Metro FM'de bugün doğum günü kutlayan Lenny Kravitz için Dracula.

0: Hep açık.
1: Reklamlar.
2: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
8: Around the world.
6: Devam ediyoruz.

Zamanın en çok satanlarından biri Confessions albümünün ilk single'ı 22 yaşındaki parça King of Crunk, Lil Jon prodüksiyonu ve Ludacris'in eşlik ettiği 12 hafta Amerika'nın bir numarasına kalarak o yılın en uzun süreli bir numarası olan 2005 Grammy'lerinde ise en iyi rap şarkı işbirliği ödülünün sahibi Usher parçası Yeah radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de bayram arefesi akşam üstünde size eşlik eden dünyanın en çok dinlenen single'larıydı. Yarın bayram. Sevdiklerinizle keyifli günler geçirmenizi diliyorum. Yarın 17'de Around the World Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval'ın dijital ses kalitesiyle ve dinlediğiniz yerin frekansında radyonun nostaljisiyle yeni dünya turunda yayında olacak. 1999'da Helsinki Hakeniemi metrosundaki klibiyle Almanya'da 1 ve İngiltere'de 2 numaraya kadar çıkan Breakdance'in anıt parçası. Limitsiz Hit Müzik, Metro FM'de Free.

0: Başkanı Ayşen Zamanpur.
1: Heyecan falan böyle herkes onu dinliyor ama hayır, o kadar kolaydı.
2: Hayır hayır hayır. Hatta en son Wisdom Lab diye çok güzel bir çalışma yaptık.
1: Evet.
2: Wisdom Lab'da ilk söylediğim şey tutku bir yere kadar. Şart ama yeterli asla değil. Çok güzel söyledin. Tutku işin başlangıcı için şart. Kesinlikle yeterli değil. Çok tutkulu insanlar var. Hayal ederek ölüyorlar veya hiç projelendirmiyorlar.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Limitsiz Metro.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Metro FM. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: fırsatıyla.
1: Reklamlar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
5: Limitsiz.

eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya,
2: İzmir, always with you,
3: forever metro.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
0: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Rabarbar.
1: Reklamlar.
2: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
1: Metro FM.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne istersen
1: o. Metro FM. Limitsiz hit müzik.

0: tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğü. Reklamlar.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Metro FM. Limit.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Dolce Gabbana, I feel like designer, and nothing else matters. I ride the